Bun han ollar o içine çiğdada sivad Açanel o kani girak mi inç o insan sunar o dudala disan Hadir kalil et sale bet saval o bu kinaz bu abic iş